olacak dediğim kimi sallallahu aleyhi ve sellem neyini? Vav! Neyini bir kupa versen kaç var bu? Bunun neyini kaçak var ahtı dük. Bunun ne cebe çıka versen. Ahtı ve bari dük kaçım, hepsi cebe. Dak yönün kimi sallallahu aleyhi ve sellem ne gönlün ne komersan yitabi. Vahitim ne kiliya yitabi. Tabi komersanat modi mu yirin kiliya li kini mu fikse ay kiri bani fokule balu wara jar nyan fok bain ko jayi temer ak lolu fokule la nyak tabi ci komersan la yunit tibi ngan yini komersan yukay def obbe ki komersan bi tabi ci biri bagi itim kiliya bi tabi mu mitoni ci namuy waxale na ko wara jeñ ñaar bo ci fe lo yow ki yaa ci da ko bakkar nak dama nek ko commerçant bo xamni lu mu lamp ko ci di jikko yu tet bi yebi so ko lu won ci commerçant ko tok lu won ko woni ni la won ko saaj da ko ma xam lu won amun yeen ni ni te itam amul wolere teetu ko rafetal ci ko door la won lolou nak lu jitu l'islam ci ñewul motax nak borom commerçant yi nga xamne nekkul na ñok mom dem bi ci ko yu tedd yu ci ci dem bi tek ci fa buri ci mo di diidi ñu bes ci ñu nga xamne yi ngeul du mo bokk ci ñu ko ci ko gëp ba paré bokk ci ñu koy doole mu jaral ko mu jël alam da ci def mu jaral ko mu sol dal la tabarkal di jihad ci la mu ñëm mu ci mu def ko ci commerce yu yi ba ñu nem ay ko ne amu ak leen dugul ci diine ñi ñoom itam ñew na lu waxtaan ak ñu ci waxtaan ak mo wax na leen li tax mu gëm diini jooju te moo di ne diini ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makarimul axlaaq mooy jëkk yu tett ci kawe ndax diini la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ lépp yi nga xamante ni yëpp